0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm...
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yakalayınca kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be. Vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172

0: 0211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211

0: 66 15. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

dişli ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Arif abi, Erzincan'da süt topluyoruz. Süt toplarken seni dinliyoruz. Allah'ına kurban senin.
1: Gülmek ömrü uzatıyorsa o zaman iyi ki varsın. Sayende ömrümüz uzuyor. Saygılar, Hatay'dan Süleyman.
2: Günaydın Arif. Her sabah işe giderken programını dinlemekteyim. Bu teşekkürler kısmında ismini zikrettiğin bir grup var. Kredi kartı kahramanları mı? Kredi kuleli kahramanları mı? Anlamıyorum kardeşim, bir açıklar mısın? Avanos'tan takipteyim.
3: Arif Güven Show.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
0: 50 yaşındaki kayınpeder iddiaya göre damadına karşı duygusal yakınlık hissetti ve ona mesajlar göndererek duygularını açıkça ifade etti.
6: Hırsızlar iş makineleriyle geldikleri fabrikayı yerinden söküp götürdüler.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselse be. Arif Güven yayında.
8: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
9: Kırpık adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
10: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
3: Benzer 4 mağdur daha var.
11: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
12: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, ne diyoruz? Çok şükür tekrar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Valla. Hazır böyle söylemişken gençlik bir şey söyleyeceğim. Sevip kavuşma hilesini bilen bir arkadaş var mı içinizde? Vallahi söylüyorum. Canım kardeşim, ben benim hayatıma bakıyorum. Bak, ben sevebiliyorum. Ama kavuşma kısmında dink error, hata veriyor. Yani tabii canım. Gerçi... Şükretmek lazım çünkü yeni nesil bu anlamda çok şanssız. Valla. Daha ilkokula giden çocuklara bakıyorum. Çiçeğim böyle durgun durgun duruyor. Diyorum ne oldu buna? Diyorlar valla aşk acısı çekiyor. Dedim ne diyorsunuz ya? Hakikaten ya. Ben bir insanı sevebileceğini öğrendiğimde 28 yaşındaydım. Tabii canım öyleydi. Dur, buradayız. Yettik gari. Sevgili dinleyenler. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyifler yerindedir. Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı, biliyorsunuz, Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilmeyenler için söylüyorum. Gerçekten de canım kardeşim çok çok çok iyi bir programcıyım. Vallahi. Ki öyle olmasa da bu işin devamlılığı için böyle küçük yalanlar söylemek zorundayım. Açık benim tabii canım yani. Bir afyonu patlat. Bir tam anlamıyla kendine gel. Bakalım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Gençlik. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir günde o gün ya, dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, malumunuz sizlere söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, cezasız, belasız. Yolculuklarınız olsun. Aynı zamanda bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, malumunuz asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah Allah kolaylıklar versin genç. Ama tabii ki de kocaman bir alkış, biliyorsunuz ki, elbette Kleve kahraman arkadaşlarımıza. Malum yine yalnız bırakmamışlar. Çok da keyifli mesajlarımız var ki birazdan bakacağız. Birazdan yoklama var. Canım ciğerim, ilk defa denk gelenler varsa söyleyelim. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programlarından birisidir. En çok dinlenen radyo programı demiyorum. Çünküsü insanların bildiğini dememe gerek yok. Yani öyle değil ki yani.
13: Yeteri kadar gaz aldık. Yeteri kadar kendimizi şişirdik. Kurban olduklarım, biz hazırız. Malumunuz bugün de 1-2-3 tıp diyelim. Canım kardeşim, yolculuğu başlatalım. Hadi o zaman 1-2-3 tıp başlıyoruz.
14: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
15: Arif Güven. Showtime.
16: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
17: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
18: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
19: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
20: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
15: Arif Güven

0: Malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime. Bugün de radyonuzda. Kurban olduklarım, öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Takip edecek olan bütün dostlara peşin peşin teşekkürlerimizi yollamış olalım. Bilenler mutlaka biliyorlar. 0530-071-43-55. Canım kardeşim, bir kez daha söylüyorum. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. 0530-071-43-55. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar varsa programımızın adıyla elbette bize ulaşabiliyorlar. İnternette, Instagram'da böyle bir aratırsanız çıkacaktır. Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter, malumunuz Twitter, @Arif Güven. Şimdi yoklama zamanı. Bu neydi? Dur bakayım. Ver bir.
1: Malkara Keşan, hoppala Arif Paşam. Seninle yollardayız Arif Baba. Malkara'dan sevgiler, saygılar. Süleyman Uzun.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Kurban olduğum. Antalya. Canım Antalya. Manavgat'tan selamlar dostum. Eyvallah, kurban olduğum. Uşak bizimle birlikte. Bakalım. Nevşehir'den Pınar'cığım. Çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben de buradayım. Ömer abim, kurban olduğum. Olmazsa olmazımız malumunuz. Benim 15 dakika ne zaman gelecek? Tren kaçıyor. Kurban olurum ya. Bütün 15 dakikalar senin olsun. Paşam. Çok çok teşekkür ederiz. Gezginim, kurban olduğum. Teşekkürler. Bu ne, dur bakalım. Türkçü dükkanına geri döndük, doğru. Bugün itibariyle Hollanda'da dinleme... Bugünden itibaren Hollanda dinlemeye girsin yine de yayınlar. Geri döndünüz muhtemelen. Çok çok teşekkürler. Esinim, kurban olduğum. Buyurunuz. Selam Arif'cim, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Sesini duyduğumuza sevindik. 549 Arzu bizimle birlikte. Sağ olsun, var olsun. Biga'dan selamlar. Bülent'im. Bilecik merhaba. Merhaba Bilecik. Dur bakayım. Tokat'tan sevgiler. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Seyir halinde, kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Karaman burada. Bolu burada. Mardin'den selamlar üstad. Eyvallah, kurban oldum. Bu ne, dur bakalım. 64 Uşak Ali. Radyomuzu açtık, yerimizi aldık. İyi yayınlar. Kurban oldum. Teşekkürler. İzmir Baca'dan mı? Buca'dır o. İzmir Buca'dan. 380 Nazan. Kurban oldum. Teşekkürler. Vay baba, bir dünya mesaj var. Kim olduğunu bilmiyorum. 19-14 telefon numarasının son 4 rakamı. Biraz uzun bir mesaj olmuş ama birazdan bakacağız. Bakalım. Ben de buradayım. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Trabzon, Şalpazarı. Selam olsun. Trabzon, kurban oldum. Nazilli'den merhabalar. Merhaba Nazilli. Çağlarımız yollamış. Akçay'dan eyvallah, kurban oldum. Yalova burada, eyvallah. Ünye burada. Gençlik, bayağı bir toplanmışız ya. ...265 Burak. Burak'cığım çok çok teşekkürler. Buyurun, Karaman'dan selamlar abi, iyi yayınlar. Yoklamaya beni de yazın. Yazdık ve kurban oldum, sen de bizimle birliktesin. Buyurun. Ramazan Küçük, çok çok teşekkürler. Uzun bir aradan sonra buradayız, eyvallah. Bu ne, Davut ben abi. Selam abi. Eyvallah Davut'um. Nereden olduğunu bilmiyorum ama selam olsun dostum. Bakayım.

0: canım kardeşim. Afyon'a selam olsun. Bu ne? Samsun'dan. Eyvallah kurban olduğum. Bu nedir bakalım? Silifke burada seninle birlikte. Eyvallah kurban olduğum. Adana olmazsa olmazımız malumunuz. Çok çok teşekkürler gençlik. Babacığım bu kadar yoklama yetsin mi? Var, hala geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım canım ciğerim. Bu kadar yoklama, dur bakayım. Buyur. Londra'dan sevgiler Konce. Teşekkürler. Birazdan mı? Peki birazdan bir tık böyle mesajlara bakacağız. Aynı zamanda memlekette ne oldu ne bitti elbette haber başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali, kralsın abi. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Anla bizi ne olur. Anla bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seniz tatlıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Show.

0: Vazgeçilmek bedava.
1: Selam Arif abi. Pendik'ten seni dinlemekteyiz. Yanında 2 yaşındaki oğlum da var. Ağlama oğlum, ağlama bak. Arif abi sana bir selam gönderecek, tamam mı? Umut'a bir selam göndersen abicim.
2: Arif
3: ağa, bizi çıldırttın sabah sabah. Öldürdün bizi.

0: Günaydın Arif Güve. Biz bu saatte nereye gidiyoruz acaba? Tabii ki okula gidiyoruz çocuklarla beraber.
1: Arif abi merhabalar. Tokat Belediyesi temizlik işçileriyiz. Arkadaşlar senin programın bitmeden çalışmıyor. Saygılar.
2: Lan Arif! Güldürme lan! Senin yüzünden kaza yapacağız yahu.
3: Boncuk Arif Güven. Ben de buradayım. Aliağa'dan Gökhan.
4: Arif Güven. Biz arabada seni dinliyorduk okula giderken. Ben arabada uyuyordum. Aslında uyumuş taklidi yapıyordum. Dönerken mesela giderken. Sadece arabadan çıkmamak için. Hep seni dinlemek istiyorum.

0: Arif Güven Showtime.
1: Ben mi sen bayanlar baylar?
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Kurban olduklarım, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bir bakalım. Buyurun, şu haberle başlayabiliriz. Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası diye böyle bir haber var. Diyorsun ne oluyor kurban olduklarım? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası. Yani gençlik bir hayalim daha çöp oldu. Açık ve net söyleyeyim yani. Benim hep böyle bir hayalim vardı ama... Buyurun. Hakikaten çok enteresan bir alışkanlıktan bahsedeceğiz. Çünküsü Ereğli'ye bağlı Zengen Mahallesi muhtarı konuşmuş. Canım ciğerim, 20 yılı aşkın süredir sözüm ona böyle bir inanış var. Derler ki kansızlığa iyi geldiğine inanarak kadınlar bildiğin canımcı kardeşim toprak yiyorlarmış. Evet abi. Toprak yiyen kadınların geleneği şaşırttı. Birazdan bakacağız. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun. Gerginiz, hep söylüyorum canım kardeşim. Pide eksik çıkınca önce canım ciğerim fırıncıyı vurdu. Ardından etrafa ateş açtı. Adana'da bir kişi fırından aldığı pide eksik çıkınca bir kişiyi yaraladı. Önce fırın sahibini bacağından vuran şahıs dışarıda etrafa rastgele ateş açtı. Allah Allah diyorsun ya. Akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Bakarız. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Buyurun, yaptıklarından pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda demişti, yine yakalandı. Adana'da hastanede iki refakatçının çantasını ve cep telefonunu çalıp çantadaki kredi kartının temassız özelliğini kullanarak akaryakıt istasyonundan 936 liralık alışveriş yapan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ve canım kardeşim 21 yaşında bu arkadaş. Şüphelilerden birinin 2017 yılında hırsızlıktan yakalandığında yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda diyen İsmail Taşdöğen olduğu öğrenildi.

0: kılığında yakalandı. Aydın'da canım kardeşim kadın kılığında hırsızlık yaparak İstanbul'a kaçan bir şüpheli Esenler otogarında polisin dikkati sonucunda yakalandı. Tıraş olup kaşlarını alarak kadın kılığına giren... Vallahi şimdi burada fotoğraf var. Sanki abinin de böyle bir niyeti varmış gibi duruyor yani. Buyurun, yine Adana mı, yine Adana. Telefon açma bahanesiyle Adana'da kimliği saptanamayan bir kadın 17 yaşındaki Gizem Gey'in cep telefonunu bir kez telefon açabilir miyim diyerek alıp bindiği plakasız otomobille kaçtı. Başka ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Buyurunuz. Ayı saldırdığı yardımına çomar koştu. Bursa'da canım kardeşim Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Onaç köyünde keçilerini otlatmak için ormana götüren Turan Sezer, akşamüstü eve dönerken yanında bulunan 4 çoban köpeği ağaçlık alanda bir yavru ayıya saldırdı. Ayrıntıları, detayları birazdan veririz. Buyurunuz. Şok, otobüs uçtu, şoför arkasından baka kaldı gibi gibi bir dünya haberimiz var. Çiçeğim, olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Çünkü gerekçesi, saate bakıyoruz, bir o kadar da zamanımız var. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
2: Arif Güven.
3: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
4: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
5: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
6: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
7: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven.

0: Buradayız. Kurban olduklarım. Haberler, haberler, haberler. Şu haberle bir başlayalım canım ciğerim. Çünkü enteresan bir durum var. Videosu da var aynı zamanda bu haberin. Hikaye şudur. Toprak yiyen kadınların geleneği şaşırttı diye böyle bir haber var. Ereğli'ye bağlı Zengen Mahallesi muhtarı 20 yılı aşkın kansızlığa iyi geldiğine inanarak toprak yiyen kadınları canım kardeşim ilçe sağlık müdürlüğüne şikayet etmiş ya. Demiş toprak yiyor bunlar. Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi muhtarı 20 yılı aşkın süredir kansızlığa iyi geldiğine inanarak toprak yiyen kadınları ilçe sağlık müdürüne şikayet etti. 2500 nüfuslu Zengen Mahallesi'nde 20 yılı aşkın süredir devam eden toprak yeme geleneği sürüyor. Mahalledeki kadınlar kansızlığa iyi geldiğine inandıkları toprakları çiçeğim kova kova evlerine götürüp yiyor. Eve kova kova toprak taşıyıp toprak mı yiyorlar abi? Kadınların yıllardır sürdürdüğü geleneğin yanlış olduğuna inanan Zengen Mahallesi muhtarı, kadınların toprak yeme alışkanlığının önüne geçemeyince çağrıyı ilçe sağlık müdürlüğüne şikayet etmekte buldu. Sağlık müdürlüğüne başvuran muhtar Şahin, topraktan numune alarak araştırılmasını da istemiş. Kadınların 20 yıldır devam eden toprak yeme geleneği nedeniyle ilçe sağlık müdürlüğünden yardım istediğini ifade eden Şahin, ekipler gelerek buradan numune aldılar. Bayanlarımız bu toprağa kansızlığa iyi geliyor diyerek evlerine taşıyıp çerez gibi yiyorlar. Bunu engellemek için bölgeye tel ve telle çevirip kapı da koymuşlar. Fakat diyor maalesef yine engel olamadık. Kocaları da artık kadınların toprak yeme alışkanlığından bıktıkları için bir şey söyleyemiyorlar. Kadınlar kocalarını kandırarak yine de toprak yemeye devam ediyorlar. Ben de artık engel olamadığım için ilçe sağlık müdürlüğünden yardım istedim. İnşallah onlar da bu sorunu çözer diye konuştu. Yaklaşık 20 yıldır Zengen Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde Karakuş toprağı çerez gibi yediğini söyledi. Yıllar önce mahalleye gelin geldiğini ve toprağı tattıktan sonra bir daha bırakamadığını ifade eden Karakuş, toprağı çerez gibi yiyorum ve kansızlığa da iyi geldiğine inanıyorum dedi. Evine kova kova toprak taşıdığını söyleyen Karakuş, eşinin kendisinin de bu konuda karışmadığını dile getirmiş. Kendilerine gelen şikayet üzerine topraktan numune aldıklarını ifade eden Ereğli İlçe Sağlık Müdürü, mahallesinde ölen kadınların genellikle kanserden öldüğünü belirtmiş. Aile hekimleri olarak bayanların toprak yememeleri konusunda uyardıklarını, fakat yapılan uyarılara kadınların aldırış etmediğini, yine kova kova eve toprak götürüp... Arkadaşım bu nedir, hakikaten söylüyorum ya. Ha? Şimdi toprak yeme alışkanlığı hani çocuklarda görülürdü ve zamanda hep şey denirdi. Böyle bir rivayet vardı. Derlerdi ki işte vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor falan derlerdi. Ama şimdi bakacağım abi, bunlar bildiğin abi kova kova eve toprak götürüyorlar ya. Ha? Şaka gibi vallahi söylüyorum. Bu toprak, peki bir şey söyleyeceğim. Yedikleri toprak vücuttan nasıl çıkıyor abi? Kurban olduğum yani. Bu toprak vücuttan çıkarken artık teslim oluyordur. Kül tablası söyler. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Böyle zamanlarda malum biliyorsunuz gençlik, sıkıldığımız zaman günün konusunda veriyoruz. Ki birazdan günün konusu da gelecek. Kurban olduklarım, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Oh be, başlıyor, kurban oldum.
1: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda otobüste. Öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor. Ya deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
2: Arif'im, güvenim, süper güzel bir haftan olsun başkan.
3: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste. Sırf senin için servise biniyor Arif abi.
4: Hadi sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim, değiştin ayrılayım deme abi. Radyoyu kaldırtma bize.
5: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim be ya? Kırdın bütün böbrek taşlarımı.
2: Arif abi bitirme be abi. Biraz daha devam etsen ne olur sanki.
6: Arif Güven.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
10: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
11: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
12: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
13: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
14: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
0: Selam Arif abi, satış plasiyerim. Seni arabada dinliyorum. Bu senin yüzünden değiştirdiğim üçüncü iş oldu. Değiştirdim demeyelim de kovulduğum diyelim. Müşterilerin şikayeti üzerine geç gidiyormuşum, ilgilenmiyormuşum. Abi ya müşterileri de alıştır ya da bana radyonla bir iş ver.
5: Arife tarif gerekmez, o ancak yaşanır. Göklerde yıldız, yollarda ben. Bu alemde de Arif Güven.
15: Selam Arif, merhaba. Seni dinlemek için her gün depoya geliyorum. Artık patron da işkillendi bu durumdan. Depoya gidip gelmeye çok başladım diyor. Seni depocu yapacağım diyor. Ne diyeyim ki sana? Hep senin yüzünden.
16: Arif Bey, her sabah kızımla okula giderken seni dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
17: Ben bayılıyorum.
3: Kemerler takılsın. Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Show.

0: Haberler haberler haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi gerginiz. Bakınız. Pide eksik çıkınca önce fırıncıyı vurdu, ardından etrafa ateş açtı. Adana'da bir kişi fırından aldığı pide eksik çıkınca iki kişiyi yaraladı. Buyurun. Önce fırın sahibini bacağından vuran şahıs dışarıda etrafa rastgele ateş açtı. Duvardan seken kurşunlardan birisi bir kadının başından yaralanmasına sebep oldu. İddiaya göre kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erhan O. mahalledeki fırını arayarak kıymalı pide siparişi verdi. Siparişini almak için fırına giden Erhan O. 3 pide sipariş ettiğini ancak fırının 2 tane pide hazırladığını söyleyerek fırın ustasıyla tartıştı. Fırında bulunan müşteriler tartışmadan rahatsız olunca fırın sahibi Ali D. Erhan O'ya içeride müşteri var, taşkınlık çıkartma, sen 2 tane pide sipariş ettin dedi. Erhan O bu sözler üzerine yanında taşıdığı tabancayla Ali D'nin bacağına ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale oldu. Erhan O sopayla bu arkadaşı kovalamaya başlamışlar. Habere göre Erhan O etrafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan mermilerden birisi duvardan sekerek ekmek fırının yanında bulunan kebapçı Emre Bey'in başını sıyırdı. Eşi Naciye Bey'in başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yaralan kadın ve bacağından yaralanan Ali D. çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans gelmiş geçmiş olsun da. Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum yani. 3 tane pide siparişi veriyorsun. Olabilir. Hani ne bileyim. Yanlış anlaşılma olmuştur. 2 tane veriyorlar. Bir pide için yapılanlara bak ya. Şaka. Vallahi şaka yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şimdi günün konusunu hemen şöyle bir verelim. Bugün biraz böyle bir rahatlayalım. İçimizdeki hani öfkeyi mi diyelim, ne diyelim artık bilmiyorum ama günün konusu şu olsun. En sinir olduğum şey. Evet abi, günün konusu budur. Arif Güven, en sinir olduğum şey nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlarmış. En sinir olduğum şey nokta nokta nokta günün konusu. Canım kardeşim malumunuz, bilenler mutlaka biliyorlar. Arif Güven Show All Time WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Haydi bir daha, 0530 071 43 55. Günün konusu dediğimiz gibi en sinir olduğum şey nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlarmış, hep birlikte birazdan bakarız.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Show Time.

buradayız. Ve günün konusunu dostlarımıza verdik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mesajlar gelmeye başladı bile. Canım kardeşim, en sinir olduğum şey nokta nokta nokta. Günün konusu budur. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlar. İkinci bölümde bakacağız. Haberler, haberler, haberler. Bu nedir bakalım. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda demişti. Evet, şu habere bir bakalım. Adana'da hastanede iki refakatçinin çantasını ve cep telefonunu çalıp çantadaki kredi kartının temassız özelliğini kullanarak akaryakıt istasyonundan 936 liralık alışveriş yapan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelilerden birisinin hırsızlıktan yakalandığında "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda" diyen İsmail Taşdöğen olduğu ortaya çıktı ki 21 yaşında. Hırsızlık olayı 16 Ağustos günü sabah karşı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne meydana geliyor. Hastanede tedavi gören annesine refakat eden 36 yaşındaki İ.A. saat 3 sıralarında uyandığında masanın üzerine bıraktığı cep telefonunun olmadığını görüyor. İ.A. telefonunu bulamayınca polise haber veriyor. Aynı hastanede tedavi gören babasına refakatçılık yapan B.D. 21 yaşında. O da İ.A.'dan kısa bir süre sonra polise çantasının çalındığı ihbarında bulunuyor. Ya arkadaş, hakikaten söylüyorum, hiç vicdan yok ya. İnsanlar orada kendi hastalıklarıyla uğraşıyorlar. Kendi hastalarıyla uğraşıyorlar. Velhasıl ekipler hastanede odalara girip çanta ve cep telefonlarını çalan şüphelinin eli sargılı dolaşan Ali Çiftsürer 20 yaşında olduğu ortaya çıkıyor. Ötekisi 24 yaşında. Dediğimiz gibi İsmail Taşdöğen de 21 yaşında. Şüphelilerden İsmail Taşdöğen polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bana pişman mısınız?" diyorlar. "İşlemediğim bir suç için neden pişman olayım? Birazdan adliyeye çıkıp tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden üçü de tutuklandı. Helal olsun be. Vallahi. Ve derler ki bu arada İsmail Taşdöğen'in 8 Ekim 2017'de bir okulun elektronik eşyalarını çalması olayına karıştığı ve babasının durumu fark edip oğlunu polise ihbar etmesiyle yakalandığı ortaya çıktı. Taşdöğen o dönem sağlık kontrolüne götürülürken "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda, çekin bizi geri döneceğiz" demişti. Rahatlar abi, rahatlar ya. Yavrum bu ne? Kadın kılığında yakalandı. Bakalım bu ne rezilliktir, hakikaten söylüyorum ya. Aydın'da kadın kılığında hırsızlık yaparak İstanbul'a kaçan bir şüpheli Esenler Otogarı'nda polisin dikkati sonucunda yakalandı. Tıraş olup kaşlarını alarak kadın kılığına giren

0: hırsızı. Ses tonu ele vermiş. Abi nasıl bir hayattır bu ya? Aydın'dan önceki gün İstanbul'a gelen bir otobüste kadın kılığına girmiş bir şahsın olduğu bilgisinin edinmesi üzerine polis ekipleri şüpheliye kimlik kontrolü yapıyor. Şüpheli kimlik kontrolünde S.Y isimli bir kadının kimliğini görevlere gösteriyor. Polisler şüphelinin erkek olduğunu düşünmeleri üzerine şüpheli erkek olmadığını... Ama bunları söylerken de aynen benim bu ses tonumda falan söylüyorsa, hayır ben erkek değilim diyorsa ya... Oy oş, geçelim vallahi geçelim ya. Canım ciğerim, birazdan böyle bir mola vereceğiz. Malumunuz çatlayan dudakları ıslatmak yepyeni mevzular bulmak üzere ve aynı zamanda sizden gelen mesajlara ses olmak üzere. Canım kardeşim, günün konusuna bakacağız. Günün konusunu bir kez daha söylemiş olalım. En sinir olduğum şey nokta nokta nokta günün konusu budur. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlar. Öyle mi? Peki şimdi minicik bir molamız var. Moladan sonra yeniden buradayım. Çiçeğim, kurban olduğum, sakın elbette hiçbir yere ayrılmayın.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: Şu anda Arif Güven dinliyorum ama galiba işimden kovulacağım. Yaptığım işe odaklanamıyorum gülmekten abi. Yarıp geçiriyorsun bize, helal.
1: 3 defa oldu mesaj gönderiyorum. Arif Güven'den de vazgeçemiyorum.
2: Abim, canım abim, günaydın, hayırlı zamanlar. Seviyoruz seni abim. Arif abim benim be. Arif abim benim be.
3: Abi sabah müşteriler biner binmez Arif Güven'i açar mısın diye. Ne iş abi, sen ne yaptın bu millete?
4: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
5: Antalya Manavgat'tan Dolmuşçu Hasan ben. Arif Güven dinliyorum. Ve şu anda dua ediyorum. Aracıma müşteri binmesin de sesi kısmak zorunda kalmayayım.
6: Arif Güven Showtime.

0: Hava. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Arif Güven dinliyorum. İşe de gidemiyorum. Radyoyu kapatıp iş yerine geçemiyorum.
2: Şu anda Arif'i dinliyorum. Neden dinliyorum? Bilmiyorum.
3: Hayırlı yayınlar. Arif Bey, sizi dinlerken çalıştığım restoranda fritözden alev çıktı. Bunun sonucunda patron tutanak tuttu. Neden kaynaklandı sorusuna Arif Güven dedim.
4: Selamın aleyküm. Şu anda Arif Güven dinliyorum. Yollara devam ediyorum.
5: Arif abi, direkt tepesinde seni dinliyoruz abi. Yapma böyle ince espriler. Aboneler bize pis pis bakıp gülüyor.
6: Şu an Arif Güven dinliyorum. Kafam İsveçli bilim adamları gibi.
7: Şu anda Arif Güven Showtime dinliyorum. Çocukları okula bıraktım. Hala eve giremedim. Kapının önünde arabada oturuyorum.
8: Abim, Çanakkale Biga Emre günaydın. Seviyoruz seni be reis, seviyoruz. Seviyoruz seni be reis.

0: demiştik. Malumunuz günün konusunu verdik. En sinir olduğum şey nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlarmış. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Dur bakalım. Buyurun. Az önce söylediğine çok sinir oldum. Aşk olsun. Sen nasıl inanmazsın aya gideceğimize diyor ya. Götür beni aya, aya. Buyur, Ömer abimiz yollamış. Benim hanım Manisa'ya sinirlerini aldırmaya ve akıl almaya gitti. İnşallah sinirleri alınmış akıllı bir şekilde döner. Yoksa diyor ki vaziyet kötü. Kurban olduğum ya. Ne kadar tatlısınız vallahi söylüyorum. En sinir olduğum şey bakalım. Komşunun çocuğu demiş Emre. Durum nedir ne değildir bilmiyoruz bu kadar. Komşunun çocuğu. En sinir olduğum şey seni dinlememek. Nereden geldi bu misafirler? Hasta taklidi yapacağım diyor. Kurban olduğum. Sıkıntı yok. Film seyrederken konuşulması. Abi en sinir olduğum şey. Eyvallah doğru söylüyorsun. Bakalım. En sinir olduğum şey tırla seyir halindeyken bir taksinin orta şeritten yol istediğim halde çekilmemesi. Özellikle İstanbul. Aksaray'dan selamlar. Eyvallah kurban olduğum kazasız belasız yolculuklar. Samet yollamış en sinir olduğum şey telefonun donması abi. Yes. Bakalım. Yusuf en sinir olduğum şey tek attığım at gelmeyince sinir oluyorum abi demiş. Eyvallah kurban olduğum. Bu nedir bakayım. Selamlar var. Bolu'dan selam. Eyvallah kurban olduğum. Buyur bak en sinir olduğum şey arkadaşıma kopya verip benden sınavdan daha yüksek alması abi. Doğru söylüyorsun ha. En sinir olduğum şey tabağa çatal sürtülmesi. Yazarken bile bir hoş oldum diyor hakikaten ya. Dur bakayım. En sinir olduğum şey yol hakkı yaya iken arabaların asla yol vermemesi. En sinir olduğum şey Uğur yollamış canım kardeşim. Radyo dinlerken rahatsız edilmek. Eyvallah kurban olduğum. En sinir olduğum şey ben birisiyle konuşurken başkasının lafımı bölmesi. Evet doğru. Halit yollamış kısa ve net. En sinir olduğum şey abi diyor. Kardeşim. En sinir olduğum şey ablamın hala beni babama şikayet ediyor olması. Ben diyor evlendim çocuğum oldu hala babama şikayet ediyor. Fatma yollamış. Meryem en sinir olduğum şey emri vaki yapılması. Evet doğru. Recep der ki en sinir olduğum şey balık tutmaya gittiğimde en büyük balığı benden başkasını yakalaması. En sinir olduğum şey bakayım. Emrah yollamış. Akıllı telefonlarda gerizekalı bataryaların olması. Abi otobüste gazete okuyunca bütün gözlerin gazeteye. Evet ya. Yanındaki insanın ne bileyim telefonla oynuyorsa telefona bakıyoruz. Yapmayınız. Bakalım. En sinir olduğum şey. Mehmet Ali abimiz yollamış. Der ki Arif'im toplu taşımada ayaklarını açarak oturanlar. Evet. Yapmayınız gençlik. Bakalım. En sinir olduğum şey gece 3-5 nöbetine gidecek olmam. Askerim abi eyvallah canım kardeşim. Bütün asker kardeşlere buradan selam olsun. En sinir olduğum şey dost sandığım birinden borç para istediğinde vallahi bende de yok. Biliyorsun olsaydı verirdim demesi. Nalan yollamış. En sevmediğim şey inatçı misafir çocuğu. Kızların sakız çiğneyip kelimeleri yuvarlayarak konuşması en sinir olduğum şey Cüneyt yollamış. En sinir olduğum şey aracımla kırmızı ışıkta beklerken yeşil yanar yanmaz arkadaki arabanın kornaya basması. En sinir olduğum şey bataryam bittiğinde elektriklerin hani temizlik yaparken suların kesilmesi. Bu kırmızı ışıkta beklerken arkadaki korna sesi yine geldi. Bakayım. En sinir olduğum şey tezgahı darmadağını edip hiçbir şey almadan giden müşteri en sinir olduğum şey diyor. Uyuyan birisinin dişlerinin gıcırdatması en sinir olduğum şey. Askerdeyken arkadaşımı boğuyordum demiş ya. Sinir olduğum şey destan gibi mesaj yolluyorum o sadece gülücük yollayıp bana geri dönüyor. En sinir olduğum şey bakayım. yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diyenlere bunlara sinir oluyorum demiş ya. Ben de. Canım kardeşim, günün konusu bariz belli. En sinir olduğum şey nokta nokta nokta. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlarmış. 0530 071 43 55.
1: Arif Güven
2: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.

konusu malumunuz en sinir olduğum şey. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Nasılsın dediğimde bütün ailenin hastalıkları anlatması. Hollanda'dan selamlar. Eyvallah, kurban olayım. Bakayım. Evet ya, bunu biz de görüyoruz. Bazen ben de panik yapıyorum yani. Diyor ki bak, yolda çok çocuklu ailelerde en az bir çocuğunu arkada kalıp Allah'a emanet peşlerinden koşturması. Yardım da edemiyorsun. Doğru mu? Doğru. Anne arkaya da bakmıyor. En sinir olduğum şey, birinin ne yiyelim diye sorduğunda benim de şunu diye cevap verip karşımdakinin yok bunu yiyelim demesi. Madem diyor karar verdin, ne diye soruyorsun? Doğru mu? Doğru. Londra'dan sevgiler. Çöp bidonunun yanında olduğu halde elindekini yere atanlar. En sinir olduğum şey. Evet, doğru. Bugün en sinir olduğum şey, yapmak istediğim, niyet ettiğim şeylerin önüne engel çıkartılması. White. En sinir olduğum şey, bana ne yapılacağının söylenmesi. Akşam çok güzel bir film televizyondayken ben o filmi iki gündür beklerken o akşam eve misafir gelmesi. Ahmet'im. Buyurunuz. Nilgün yollamış. Ne kadar güzel. En sinir olduğum şey, başkalarının mutluluğuyla beslenen insanlar. Güzel. En sinir olduğum şey, kendisini Hint kumaşı gibi bulunmaz zanneden insanlar abi diyor. Eyvallah. İnsanın arkasından iki saat konuştuktan sonra boş ver dedikodu yapmayalım diyen insanlar abi diyor. En sinir olduğum şey.

0: En sinir olduğum şey, demek ki çok böyle yeni yaşanmış bir durum, özenerek yazdığım rapora çay damlaması. Evet. Patronun gelip senin işin bitti mi demesi en sinir olduğum şey abi demiş. En sinir olduğum şey çok komik bir espriyi ben anlattığımda kimsenin gülmemesi. En sinir olduğum şey evet bekletilmek demiş. En sinir olduğum şey karşımdakinin beni enayi yerine koyması, halbuki diyor ondan giderken onlar giderken ben geliyordum, haberleri yok. Güzel. En sinir olduğum şey sadece şoförün gördüğü arkadaki boşluk. Olmayan bir şeye nasıl ilerleyeceğiz birader? Eyvallah, kurban olduğum. En sinir olduğum şey birisi için uğraşmak ve karşılığını istediğim gibi alamamak. Günah yollamış. Ben sana demiştim cümlesini kuran bütün herkese acayip sinir oluyorum abi. Eyvallah, kurban olduğum. Var mı daha? Bir parti daha bakacağız. Günün konusu sevgili dinleyenler, artık bariz belli, en sinir olduğum şey. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Tıkla bir şuna bakalım.
1: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldun.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede, sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
2: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Arif hoş geldin arkadaşım. Tekrar hoş geldin, neşe getirdin. Teşekkürler.
1: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Mecazi Mürsel'le Neşe Gedine koymana bayılıyorum abi.
2: Antalya Kemer Bel dibinden selamlar. Arif Güven dinliyorum. Çünkü yüzümüzü bugünlerde güldüren ender kişilerden birisin abi.
3: Şu anda Arif Güven dinliyorum. Hayattan zevk alıyorum.
4: Arif, Kapadokya'dan günaydın.
5: Helal olsun sana abicim. Kolay gelsin. Hatay'dan Ömer.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
9: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
11: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
13: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
14: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
15: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
16: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Teşekkürler gençlik, hakikaten söylüyorum. Bir dünya mesajımız var. Günün konusu malumunuz en sinir olduğum şey. Bakalım arkadaşlarımız nelere sinir oluyorlar. Evet, en son bunu okumuştuk. Ben sana demiştim, cümlesini kuran bütün herkese sinir oluyorum abi. Eyvallah kardeşim. Kendini beğenmiş insanlara sinir oluyorum. En sinir olduğum şey, birisine soru sorarsın, cevap vermez ya da duymazlıktan gelir. O an diyor ağzına kürekle vurasım geliyor. Sakin genç. En sinir olduğum şey bana pek iyi denmesi. Bencillik ve saygısızlık en sinir olduğum şey abi. Eyvallah canım kardeşim. En sinir olduğum şey yemek yerken ağzında, evet ya, şapur şupur ağzı, hani böyle ses çıkıyor ya, bundan bahsediyor. Ağız şapırdatma, öyle deniyor. En sinir olduğum şey yapmak istemeyip de yapmak zorunda olduklarım abi. Eyvallah canım kardeşim. Ciddiyetsizlik, saygısızlık, boş konuşan insan modeli en sinir olduğum şey, Ece yollamış. Etrafımda yüzüme gülen, arkamdan demediğini bırakmayan insanlar en sinir olduğum şey. Eyvah et. Çok konuşup az dinleyenler en sinir olduğum şey. Buyurun. En sinir olduğum şey, acelem varken önümde ağır ağır yürüyenlere tepik atasım geliyor. Kuponun tek maçtan yatması en sinir olduğum şey. Mesajlara geç cevap verilmesi en sinir olduğum şey. En sinir olduğum şey kendini beğenmiş insanlar. Eyvallah kurban olduğum. Bakayım. En sinir olduğum şey birisinin bir şey yaptığında yapmamış gibi davranması ya da yapmadığı halde yapmış gibi davranması. Annelerin komşu çocuklarından bahsetmesi en sinir olduğum şey. Dişçinin acımayacak dedikten sonra gözümün içine baka baka bağırmama rağmen dişimi delmeye devam etmesi. Kurban olduğum. Korku filmi sahnesi gibi olmuş yani. Bakalım en sinir olduğum şey şu mesajlara geç cevap verilmesi. Hiç cevap vermeyin daha iyi demiş ya. En sinir olduğum şey plajdaki kumlar arasındaki çekirdek kabuklarının ayağıma batması. Derde bak, baldan tatlı yemin ediyorum ya. En sinir olduğum şey gelen mesajın gelen kutusu dolu deyip gitmesi ve alakasız bir saatte çıkıp geri gelmesi. En sinir olduğum şey duştayken mutfaktaki musluğu açıp suyun soğuması, evet oluyor. Buyurun. En sinir olduğum şey kavanoza çay doldururken çayın her yere dökülmesi. Küp şekeri bulan adam küp çayı niye düşünmemiş dedi. Derde bak abi. Oy gençlik, artık yollamayınız, bir dünya mesajımız var. En sinir olduğum şey önümde giden dolmuşun boş ise ağır gidip trafiği felç etmesi. Dolu ise arkasındakinin sürekli korna çalıp sıkıştırması. En sinir olduğum şey yanlış anlaşılmak. Ve insanların benim yaptığıma dair... Çok böyle içini dökmüşsün. Teşekkür ederim. Uzun bir mesaj olmuş. En sinir olduğum şey. Onca zaman susup başına gelince ahkam kesenler. Eyvallah. En sinir olduğum şey çifte standartlar. Adaletsizlik. Eyvallah kurban olduğum. En sinir olduğum şey bana ait bir şeyin benden izin alınmadan kullanılması. Anneme babama bile taviz göstermem bu konuda. Ne kadar sertsiniz ya. Bu nedir ya? Şu hayatta en sinir olduğum şey kettle'da harıl harıl kaynayan suyu çaydandan koyunca bir saat daha kaynasın diye beklemek. Allah Allah. Islak tuvalet terliği en sinir olduğum şey. Az önce oldu. Karpuz çekirdeğinin ayağımın altına yapışması en sinir olduğum şey demiş. En sinir olduğum şeyler listesinin bir numarasına tuvaletin tıkanmasını koyuyorum. Tuvalet tıkandı. Yavrum geçmiş olsun. Filmin en heyecanlı yerinde filmi önceden izleyen arkadaşım filmde ne olacağını anlatması. Evet ya, çok sinir bozucu olabiliyor. Sevgili dinleyenler, artık hani mesaj yollamayınız, bu kadar mesaj yeterli. Çünkü daha bir parti daha bakacakmışız gibi duruyor. Şimdi minicik bir moladan sonra buradayız. Canım kardeşim, deriz ki sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Ben İnegöl'den Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.

Parti. Şöyle bir bakalım. En sinir olduğum şey. Sinir olduğum şey abi. Annemin benden izinsiz misafir çağırması. Madem diyor evi ben süpürüyorum, siliyorum, misafiri de ben çağırayım. Şu günlerde en sinir olduğum şey lafımın kesilmesi. Lafımın bittiğin, evet yani bölünmesi. Öyle söyleyelim. En sinir olduğum şey insanların kullandıkları peçete, kürdan ve pamukları ortada bırakıp genel anlamda hani çöplerin yere atılması diyelim biz ona. Bakayım. Bu ne güzel ya. Nihal yollamış. En sinir olduğum şey tam tatlı tatlı uykuya dalacakken ocakları sönmüşçesine arayıp sürekli diyor telefonu çaldıranlar. Bilmediği halde çok bilmiş yapanlara sinir oluyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Toparlıyoruz artık, mesaj yollamayınız gençlik. Elimizdekiler bir hayli yeterli. Ve aynı zamanda halka mal olmuş olan insanların da tabii ki burada mesajlarını okuyamayacağız. Yani biz şimdi siyasetçilerle alakalı mesajlar gelmiş. Bunları es geçiyorum, bilginiz olsun.

tam kulaklığı takıp seni dinleyeceğim. Yayın bir anda gidiyor ya da birisi arıyor. Eşdir olduğum şey abi. Eyvallah canım kardeşim. Sakin sakin. Ayak serçe parmağımın sebbaya vurma durumu. Evet, bunu biliyoruz. Çekirdek kabuklarını yere atan insanlara sinir oluyorum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Dolmuş veya otobüs duraklarında sigarasından çokça nefes çekip izmaritini yere atanlar. Eyvallah kurban olduğum. Çakarlı araç gördüğüm zaman çok sinir oluyorum abi. Biz ona şey diyoruz, biliyorsunuz değil mi? Yani bildiğin şey diyoruz. Çakarlı bir şey geliyorsa, araba geliyorsa, valla hani oğlum arkadan bir şey geliyor diyoruz yani. Sevgili yetkililer, evet biz size şey diyoruz ya. Yani. Eşimle dün markete gittik. Kasiyer öyle hızlı geçirdi ki bütün ürünleri, şu poşeti açamama durumu var ya işte, ona çok sinir oluyorum abi demiş. Eyvallah kurban oldum. Yemek tabağımın üzerinden masanın diğer ucuna uzanan insanlara sinir oluyorum abi. Eyvallah. Sinir olduğum şey yanımda sakız çiğnenmesi. Bir de diyor onu patlatıyorlar ya.

0: yemeyen insanlarla ilgili böyle bir sinirimiz var haklı olarak. Yiyorum yiyorum kilo almıyorum. Canım kardeşim bu kadar muhtemelen yeterli olmuş olsun. Birazdan biliyorsunuz şöyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere ayrılmayın. İnşallah da güzel haberler buluruz.
1: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsın.
5: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
6: Halos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
7: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
3: Arif Güven

0: Abi bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
2: Vay abim, sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
3: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
4: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
3: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
5: Ben iptal abi, iptal iptal.
6: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim.

0: Mehmet Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be?

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay yine öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık. Güzel haberler buluruz umuduyla. Ama yine kötü, yine kötü. Buyurun. Enjeksiyon yapılırken ağlayan çocuk için hastaneyi savaş alanına çevirdiler diye böyle bir haberimiz var. Burdur Devlet Hastanesi'nde bir çocuğun enjeksiyon yapılırken ağlamasının ardından çocuğun akrabaları acil servisi savaş alanına çevirdi. Sağlık çalışanları Hakla Mücadele Derneği yaptığı açıklamayla sağlık çalışanlarına karşı şiddete tepki gösterdi. Yavrum, gerginiz. Bir de geride bıraktığımız günlerde söyledik hani antibiyotik kullanımıyla alakalı. Bu ne? Dur bakayım. Yavrum hep kötü haberler, hep kötü haberler ya. Buyurun. Osmaniye'de düğünde kavga, 23 yaralı. Abi şu hani eğlenme olayını bile gerçekleştiremiyoruz ya. Bu nedir abi? Osmaniye'de.

Osmaniye'de açık alanda yapılan bir düğünde düğün sahibiyle komşuları arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 23 kişi yaralandı. Kavgaya özel harekat polisleri dahil oldu. Öte yandan kavganın nedeni istek şarkısı olduğu öğrenildi. Erik Dalı söylüyorum. Buyurunuz. Ayı saldırdığı yardımına çomar koştu. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Onaç köyünde keçilerini otlatmak için ormana götüren Tuğran Sezer. 49 yaşında akşamüstü eve dönerken yanında bulunan 4 çoban köpeği ağaçlık alanda bir yavru ayıya saldırdı. Köpeklerini yavru ayının yanından uzaklaştırmak isteyen Sezer, çalıların arasından çıkan anne ayının saldırısına uğradı. Ayının pençe darbesiyle yaralanan Sezer'in imdadına 5 yıldır baktığı çoban köpeği Çomar yetişti. Koçum benim be. Çomar'ın ayı ile boğuşmasını fırsat bilen Sezer uzaklaşarak canını kurtarırken anne ayı ise yavrularını alarak ormana kaçtı. Şimdi yaşadığı dehşeti atlatamayan Turan Sezer, ayı sol kolumu kırıp vücudumu ısırmaya başladı. Çomar sayesinde kurtuldum demiş. Bununla ilgili ara ara böyle uzmanlar da çıkıyorlar, diyorlar ki işte ayı gördüğünüzde evet işte ölü taklidi yapın diyenler var. Şarkı söyleyin diyenler var. Yavrum açık ve net söylüyorum, kaçın gençlik, kaçın yani. Ne taklidi yapacaksın ya? Tabana kuvvet, gerçekten söylüyorum. Ya köpek bile kovaladığında malumunuz milletçe Hüseyin Bolt kesiliyoruz. Hele ayı denk gelirse valla tur bindiririz yani. Geçelim, bu nedir bakalım. Şok, otobüs uçtu, şoför arkasından baka kaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde son durakta yolcularını indiren otobüs sürücüsü yaşlı yolcuların inmesine yardım ederken otobüs sitenin avlusuna uçtu. Kaza anında otobüsün boş olması faciayı önledi. İyi, kimseye bir şey olmamış. Sürücü Zafer Halimoğlu polise kaza anını anlatırken gazetecilerin sorusu üzerine yaşlı bir amcanın poşetini indireyim dedim. Bir döndüm arkama, bir baktım araba kayıyor. Önüne geçtim, tuttum ama tutamadım. Abi koca otobüsü nasıl tutacaksın, kurban oldum ya. Ne güzel bak. Önüne geçtim, tuttum ama tutamadım. El freni çekikti diye konuştu. Geçelim. Buyurun. Sri Lanka'da fillerin 4 saatten fazla çalışması yasaklandı. Ne diyorsun ya? Ne alaka abi? Bir tane daha bir haber vardı, kurban oldum. Dur bakayım, neydi o? Dur, bir haber daha bulmuştuk ya. Bu ne?

0: İnternetle alakalı bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Sayfayı açmaya çalışıyorum da açılmadı. Canım kardeşim, kurban olduklarım, artık bu kadar hani bugünlük yazıyor yazıyor haberleri yeterli olmuş olsun. Bulursak helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle birazdan böyle bir final yapacağız. Birazdan veda edeceğiz. Çiçeğim sakın şimdilik elbette hiçbir yere ayrılmayın. Sebep hala buradayız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
6: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
7: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Show'da. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Kurban olduklarım malumunuz artık bugün de yüzdük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle keyifliydi, güzeldi. İnşallah bir parça da olsa sizin de yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Amaç buydu. Final biliyorsunuz böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bak bugün var böyle bir haber. Gören önce şaşırıp sonra takdir ediyor. Nedir hikaye? Allah razı olsun diyorlarmış. Adana'da inşaat ustası Şemsettin Özel, 71 yaşında kurban olduğum abimiz, kentin ortasından geçen devlet su işlerine ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan otları ve taşları temizleyerek bostana dönüştürmüş. Şemsettin Özel aynı zamanda orada yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyormuş. Şemsettin Özel kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan dikmiş, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali. Bostanı sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Şemsettin Özel, gücüm ancak bu alay etti, bu hale getirebildim diyor. Görenler ilgi gösteriyor. Eline sağlık. Ne güzel neşelendirdin burayı diyorlar. Topladığım ürünlere gelince de onu diyor gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere dağıtıyorum. Onlar da Allah razı olsun diyorlar. Bu iş bana itman oluyor. Sulaması zor. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardım demiş abim ya. Vay kurban olurum ya. Derler ya işte hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Abimiz öyle yapmış işte. Canım kardeşim, mesaj yollayan, yolcu eden bütün herkese çok çok teşekkür ederiz. Almanya'dan Gülten Hanım, o kadar güzel, o kadar keyifli bir fotoğraf ki ya. Abur cuburla katkı yiyecekleri hariç önüme taş koysalar yerim, hayvanları da çok seviyorum deyip onu benim için bir okşayın, bir sevin kurban olduğumu. Çok tatlı bir köpeğiyle birlikte fotoğrafını yollamış. Ben artık gidiyorum gençlik. Malumunuz hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında tabii ki de güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Yani çiçeğimiz uzatmayalım. Dinleyicilerin bildikleri ben zaten banttanmış gibi oluyor. Ben gidiyorum abi. Velhasıl yeniden buluşuncaya kadar da kurban olduklarım her şeyin kalbiniz kadar keyifli olmasını diliyorum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.

Biliyorsun çok iyi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: seni.
1: Radyo merhaba. Reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis

0: Bakımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki...

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis

0: Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

bırak. Kim aklına soktu ayrılığı, bari müsait yerde bırak. Bir anda şaşırdım, alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu? Biraz da kaçırdım idare et, hem kafa hem kadeh aşkla dolu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 41.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Roze Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Roze Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Roze Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek

0: Evinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: acaba? Sizin sesiniz.
1: Yine iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Kendine bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.